Sabah. Erkoç Eskiyüsü. Nasıl lan bu ölüsüz? Ashes you on the right side. If this is last, then I don't want this.